Arak isteyince arak afetti. Razı ver teri, azmiyor şey yomar şey anıyı behemem.